0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
16: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Tehran'da ötküzülgen muhbirlarının kütüveli çeğirinde söz kılgan İran Taşkı İşler Ministerliği'nin bayanatçısı İsmail Bekai, Fransiya ve Angliya'ya okşayan Avrupa güçlerini Hormuz Boğazı'daki mina tazlaş hizmetlerine arılışıp kalmazsak doğrusu da agahlandırdı. Bekai, İran'ın mesuliyetlerini bildirgalıkını ve sırtın bulgan arılış işlerinin ehvalını tihimi mürekkepleştirip itidgalıkını bildirdi. Garip güçleri İran'ın soda parakutlarından ötüş beci iliş planına karşı çıkartan bolsumu, Oman'ın məlum mülazimetler üçün hak ilişini közü tutkan planını mülazir kılışka teximi aktif pozisyası bolmaqda. İran'ın baş sohbet vekili Muhammed Bakir Kalibaf, Seyşembi günü devlet televiziyası bergen bayanatı da, Hormuz Boğazı'daki ilgilik hukukunun İran ve Oman'a tevekkelikini, Boğazı'daki katnaş işlerinin İran terpidin bekitilgen belgilimlerine asasen boladgalıkını ihbar edildi. Kalibaf, kelişim layihasiga asosan, haqsiz ötüş huquqini faqat 60 kun ichida kuchga ega ekanligini so'zlariga ilova qildi. BDT Xalqaro dengizchilik organi Oman atrofida yangi bir dengiz liniyasi ochishga qarata Iran bilan g'ayri-rasmiy suhbatlarni olib bormoqda. Oldingi hafta ikki paroxodga qilingan hujumdan keyin BDT Xalqaro dengizchilik organining bosh katibi Arsenio Dominguez Iran bilan ko'rishish uchun liniyani vaqtliq to'xtatib qo'ydi. Dengizchilikni ko'zlash shirkati Nın məlumatlarına qaraganda, düşənmi günü Boğuzdan 40 paraxot ötken, İran bilen Amerika-İsrailiya otorusu da 28 fevralda başlangan toqunuşlardan buyan yüzlərcə paraxot və təxminən 10 min dənizçi rayonda qapsılıb qalğan idi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınır. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə Türk naxşı müzikilərdən huzur alğaysılar.

çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaş

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.

0: Aici, Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin teki radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: it Türkiye Hongya Radyo'ya.
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели си Турчи чешен广播电台. Инджа Анкара,
0: радио Садае Турция.
12: Да, да Турция ганг радио да.
13: Хосуме Турция и зайна радио Гаяна.
14: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
8: Evo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
13: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
2: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zbor wa glasot na Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
12: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.